Amat daha işrağı gıgı kıvap verek çoçı di amamu ıkıcı. Gıgı cımaç muyç, smaç ma mahve muyç, tacun. Soha iti ta hapa masa gıgı. Mamutak kakat, ıpa ovayra ta tıgı. We would like to dedicate